Herhalde ama dedik ki ama bir kısa mümkün sanırım ki bir kısa bir kısa bir kısa. Herkese mesajım şey bu altında ya da daha ağaç alayım. Şey bu ki bir de tabi geldi. Ara daha bir şey hatta bir kere kısa daha ağaç ama canenge yoga seçtiğim mesela hemari değil. İlk vat antarasyaya yok divas seçtiğim için sadece bir kısa bir kısa bir kısa bir kısa. Dersi ki hem tabi anlattı. Eski gün bu antarasyaya yok divas manaya jata hai. जो कि अनुभव के लिए आपको है। लोग समझते हैं कि 55 से 60 वर्ष के बाद योग करने की क्या जरूरत है, परंतु इस उम्र के लोगों के लिए योग की ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ध्यान में रखते हुए ही इस वर्ष योग के क्षेत्र में इसे जाने

Heavenly Father, ben Rita, Kostuma. Kamerci, her çağırmak o, adlı bir kamerci ödülü. Dayı, adlı bir çocuk istiyorlardır. Sevgili olanlıkların animasyonu.